0: Çocuklar yazacağım oğlum. Alın
1: Barcollando in bufalito, lancia un orrido barrito. Quasi...